Solo piyano müziği ve şarkılarıyla tanınan besteci ve piyanist Federico Mompou, Katalan müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olmuştu. Piyanonun şairi olarak anılan Katalan besteci Mompou'nun eserleri, sadeliği, incelikli dokunuşu ve derin duygusal içeriğiyle klasik müzik dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Ülkesinin halk ezgilerinden evrensel vurguya sahip ulusal başyapıtlar yaratan Federico Mompou'nun bestelerini müzik otoriteleri şu sıfatlarla tanımlıyor: İncelikli, hassas, özel, doğaçlamacı, büyüleyici ve yoğun. Federico Mompou ile Katalonya ezgilerinin ustası diğer besteciler ve dünya yıldızı olmuş yorumcularıyla Katalonya'dan müzikal esintiler hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te kalplerinizi fethedecek.

Solo piyano müziği ve şarkılarıyla tanınan besteci ve piyanist Federico Mompou, Katalan müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olmuştu. Piyanonun şairi olarak anılan Katalan besteci Mompou'nun eserleri, sadeliği, incelikli dokunuşu ve derin duygusal içeriğiyle klasik müzik dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Ülkesinin halk ezgilerinden evrensel vurguya sahip ulusal başyapıtlar yaratan Federico Mompou'nun bestelerini müzik otoriteleri şu sıfatlarla tanımlıyor: İncelikli, hassas, özel, doğaçlamacı, büyüleyici ve yoğun. Federico Mompou ile Katalonya ezgilerinin ustası diğer besteciler ve dünya yıldızı olmuş yorumcularıyla Katalonya'dan müzikal esintiler hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te kalplerinizi fethedecek.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Uzun yıllardır genç sanatçılarımızı bulundukları her yerde, eğitimlerinin her aşamasında izlemeye çalışıyorum. Bu hafta pırıl pırıl genç bir sanatçımız Avusturya'dan, Graz'dan katılacak bize. İdil Naz Alıcı 2000 yılında henüz 12 yaşındayken TRT Ankara Radyosu'ndaki programıma konuk olmuştu. O sırada bile besteler yapıyordu. Sonra onu kazandığı çeşitli yarışmalarda izledim. Bu yıl peş peşe gelen önemli ödüllerden sonra programa bir kez daha konuk etmeye karar verdim. Şimdi sevgili İdil, önce eğitim sürecini, yarışmaları, ödülleri anlatacak bize. Sonra da arka arkaya bestelerini dinleyeceğiz.
1: Merhaba sevgili her daim gençleri dinleyicileri. Öncelikle bu programa beni davet eden Neşe Yazgan Tartanoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Ben İdil Naz Alıcı, 17 yaşındayım. 4 yaşından beri piyano çalıyorum ve 7 yaşından beri beste yapıyorum. Piyano çalışmalarıma annem ile başladım. Daha sonra 7 yıl Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Profesör Aylin Çakıcı Uzar ile piyano çalışmalarıma devam ettim. Son 3 yıldır burada Graz'da Johann Joseph Fuchs Konservatuarı'nda Irina Fater ile çalışıyorum. Ayrıca Graz Kunstuni yani Graz Müzik Üniversitesi'nde yetenekli öğrencilerin kabul edildiği özel bir program kapsamında öğrenciyim. Ve üniversitede sadece piyano değil, 3 farklı alanda ders alıyorum. Profesör Markus Schimmer'den piyano eğitimi alıyorum. Profesör Helmut Schmiedinger'den kompozisyon dersleri alıyorum. Ve Profesör Ayma Labramak ile oda müziği dersleri alıyorum. Trio Espri adında bir triomuz var ve trio olarak da oda müziği dersleri alıyoruz. Tabii konservatuvarın dışında gittiğim lise, müzik gümnazyum yani müzik lisesi olduğu için orada da müziğin çeşitli alanlarından derslerimiz var. Caz, oda müziği, koro, barok müzik gibi. Belki başkaları kadar sık olmasa da 7 yaşımdan beri piyano yarışmalarına da katılıyorum. Yarışım maceram 7 yaşında uluslararası bir yarışmada aldığım Grand Prix ödülüyle başladı. Hatta Grand Prix ödülünü ünlü şefimiz Gürer Aykal'ın elinden almıştım. Daha sonra hem Türkiye'de hem Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde birincilikler, bazen ikincilik ve üçüncülük dereceleri de aldım. En son bu sene benim için bir yarışma senesiydi. 3 yarışmaya katıldım. Şubat ayında Avusturya'nın gençler için en prestijli müzik yarışması olan Prima La Musica'nın eyalet yarışmasına katıldım. Ve hem birincilik derecesi kazandım hem de eyalet birincisi yani Landessieger'in oldum. Bu nedenle aynı yarışmanın Viyana'da yapılan ulusal final aşamasına katıldım. Bu Haziran ayının başındaydı. Hem birincilik derecesi hem de kendi yaş grubumda Bundesliga'nın yani Avusturya birincisi oldum. Yani 17-19 yaş grubu. Bu yarışmadan bir hafta önce de Slovenya'nın Piran şehrinde yine uzun süredir yapılan Uluslararası Tartini yarışmasına katıldım. Yine kendi yaş grubumda birincilik derecesini aldım. Hem de Grand Prix ödülüne sahip oldum. Aynı yarışmada kendi bestemi çaldığım için ayrıca beste özel ödülüne de layık görüldüm. Beste'den söz açılmışken burada Avusturya'da beste yapmak da çok önemli ve yaptığım besteleri inanılmaz bir ilgiyle ödüllendiriyorlar. Biliyorsunuz ki küçük yaştan beri bestelerimle de yarışmalara katılıyorum, ödüller alıyorum. İlk ödülümü 11 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği beste yarışmasında aldım. Morning Silence Take 2 adlı eserime birinci oldum. Daha sonra çocuk korosu için yazdığım Dere adlı eserimle de bir yarışmaya katıldım. Yaş kategorisi olmayan yetişkinlerin de katıldığı bir yarışmaydı ve dereceye giremedim. Ama şimdiye kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda koro şefleri beni aradılar ve kendi korolarıyla seslendirmek için benden notalarını istediler. Ve bu benim için yarışma ödümden çok ama çok daha önemli. Bu koro şarkısı için şair Hasan Ali Yücel'in Dere adlı bir şiirini bestelemiştim. Aynı zamanda Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim şiirini de piyano ve soprano için besteledim. O da hem Türkiye'de hem burada büyük bir ilgiyle karşılandı. Hatta geçen yıl Avusturyalı sanatçılar tarafından seslendirildi. 12 yaşında annem için yazdığım, daha doğrusu anneme ithafen bestelediğim 2 bölümlü flüt ve piyano için Luna Park ve Rüya isimli eserimle Viyana'da bir yarışmada Grand Prix ödülünü aldım. Bu eserim de hem Türkiye'de hem burada birkaç kere seslendirildi. Bu bestemi aynı zamanda bir flüt orkestrasına uyarladım. 2025 yılında Profesör Ece Karsal'ın yönetiminde Marmara Flüt Orkestrası Amerika'da önemli bir festival kapsamında eserimi seslendirdiler. Sadece Avusturya'ya geldiğimden bu yana 2023'ten bu yana 7-8 piyano eseri yazdım. Piyano eşliğinde ud için, keman için, çello için, iki flüt için eserler yazdım. Ve son olarak bu sene içerisinde Nefesli Çalgılar Orkestrası ve piyano için küçük bir konçerto yazdım. Neues Anatolien yani Yeni Anadolu ismini verdiğim bu konçertom 3 ay önce burada Graz Müzik Üniversitesi'nde seslendirildi. Çoğu eserlerimde yaptığım gibi bu eserimde de Türk motivlerini, Türk armonilerini Batı müziğiyle birleştirdim ve yine büyük bir ilgiyle karşılandı. Yine buranın, Avusturya'nın en büyük iş insanlarını temsil eden girişimciler platformu olan UNOS'un tanıtım müziğini besteledim. Şimdi o küçük bestem Avusturya parlamentosunda bir panoda sergileniyor. Bana fotoğrafını gönderdiler ama henüz gidip kendim göremedim. Ve son olarak bir festivalde çalınmak üzere keman ve klarnet için bir beste yaptım. Geçen hafta tamamladım ve heyecanla premier için bekliyorum. Gelecek sene artık beste konusunda da önemli yarışmalara katılmayı planlıyorum. Ve son olarak sizlere 2 yıldır dahil olduğum triyomuzdan söz etmek istiyorum. Trio Esprit. Geçen yıl yine Primula Musica yarışmasının hem eyalet yarışmasında hem de ulusal final yarışmasında birincilik ödülünü kazandık. Ayrıca Bösendorf özel ödülüne de layık görüldük. Trio arkadaşlarım da kendi enstrümanlarında önemli ödüllere sahip müzisyenler. Ama triomuzun şöyle bir özelliği daha var. Grubumuzun kemancısı Leonardo Iannuncelli aynı zamanda çok iyi bir cello sanatçısı. Her iki enstrümanda ödülleri var. Grubumuzun diğer üyesi Daniel Kükmaya klarnet çalıyor ve aynı zamanda yine ödüllü bir bariton ve verdiğimiz konserlerde leadler söylüyor. Ben de hem piyanist hem de besteci olarak katkıda bulunuyorum. Şimdiye kadar çok sayıda konser verdik ve gelecek yıl içinde planladığımız çok sayıda önemli konserler var. Bitirmeden önce biraz ailemden bahsetmek isterim. Annem flüt sanatçısı, flüt hocası, doçent Sezin Alıcı, bildiğiniz gibi ilk piyano öğretmenim. Babam psikoloji profesörü Tevfik Alıcı. İkisi de bana çok destek oluyorlar. Benim eğitimim için buraya geldiler, yerleştiler ve her ikisi de farklı şekillerde buna çok destek oluyorlar. Babam psikolog ama aynı zamanda eğitim ve araştırma alanı olarak zaten bu işlerin uzmanı. Yani özel yetenekli insanlar nasıl yetiştirilir? Özel yetenekli dediğimiz insanların diğer insanlardan farkı nedir? Nasıl yaşarlar? Nasıl alışkanlıklara sahiplerdir? Ve en önemlisi nasıl çalışırlar? Nasıl egzersiz yaparlar? İşte babam bu konularda uzmanlaşmış bir bilim insanı ve bana da çok yardımcı oluyor. Benim gibi müzik öğrencilerin hayatlarında, kariyerlerinde anne baba desteğinin çok önemli olduğunu ve bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Buradan her ikisine de bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ve anne babamın yanı sıra başta Irina Fater olmak üzere öğretmenlerim, Profesör Aylin Çakıcı Uzar'a, şimdi burada birlikte çalıştığım Profesör Markus Schirmer'e, Profesör Helmut Schmiedinger'e ve Profesör Aimé Labremac'a buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sizi geçen sene Kadın Besteciler konserinde seslendirdiğim Nostalgia adlı solo eserimle baş başa bırakıyorum.

Şimdi ise Noyes Anatolien Yeni Anadolu eserini dinleyeceksiniz. Orkestrada İls Nefesli Orkestrası, piyanoda ise ben, İdilnaz Alıcı.

Şimdi sizleri cello ve piyano için yazdığım Feryat isimli eseri dinlemeye davet ediyorum. Cello'da Leonardo Iannucelli, piyanoda ise ben Dilnaz Alıcı.

Şimdi ise flütlerde Gabriela Daradin ve annem Sezin Alıcı, piyanoda da ben İzilnaz Alıcı, en son yazdığım triyom olan Côte d'Azur adlı eserimi dinleyeceksiniz. Keyifli dinlemeler.

programın başında söz ettiği Oda Müziği grubu, Trio Espirit'le seslendirdikleri Brahms'ın Opus 114 La Minör Triosu'nun ikinci bölümü var.

Bu hafta Avusturya Graz'dan bize katılan piyanist İdil Naz Alıcı'nın birbirinden güzel bestelerini dinledik. Sırada İdil'in

Trio Esprit, Brahms'ın Opus 114, La Minör Triosu'nun ikinci bölümünü seslendirdi. Bu hafta çok genç, çok başarılı piyanist bestecimiz İdil Naz Alıcı eğitimini sürdürdüğü Graz'dan uzaktan katıldı programımıza. En kısa sürede burada yüz yüze konuşabilmeyi de çok isterim. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompou, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompou, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompou ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompou, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompou, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bugün çok tanınmış bir Alman efsanesi olan Faust'tan söz etmek istiyorum. Faust 15. yüzyılda yaşamış, Johann Faust'un hayat hikayesine dayanan klasik bir Alman efsanesinin baş kahramanıdır. Simyacı ve bilgin Faust son derece başarılı olmasına rağmen hayatından memnun değildir. Kendini ve bilgisini yetersiz bulur. Bu da onu bir yol ayrımında şeytanla anlaşma yapmaya, ruhunu sınırsız bilgi ve dünyevi zevkler karşılığında takas etmeye iter. Günümüzde de Faust, manevi değerlerin güç ve maddi kazanç için feda edilmesinin simgesi olarak kültüre yerleşmiştir. Faust efsanesi, çağlar boyunca yeniden yorumlanan birçok edebiyat ve müzik eserine temel olmuştur. Biz de şimdi Franz Liszt'in Avusturyalı romantik şair Nikolaus Lenau'nun Faust şiirinden esinlenerek bestelediği 4 el piyano için danslarını dinleyelim.

Franz Liszt'in 599 eser sayılı 4 el piyano için bestelediği Mefisto Valsi'ni piyanist Güher ve Süher Pekinerler'in yorumundan dinledik. Faust efsanesine ilgi duyanlar arasında Richard Wagner'i de sayabiliriz. Wagner, Faust uvertürünü 1840 yılında besteledi. Goethe'nin Faust'una dayanan senfoninin birinci bölümü olarak tasarlanmıştı. Ancak Wagner planladığı senfoniyi yazmaktan vazgeçmiş ve bunun yerine diğer taslak bölümlerden fikirler içeren tek bölümlü bir konser uvertürü bestelemiştir. 1855 yılında son şeklini alan uvertürü dinliyoruz şimdi.

Franz Liszt'in Gounod'un Faust operasından piyanoya uyarladığı 407 eser sayılı parçayı Jean-Yves Thibaudet'in yorumundan dinledik. Faust efsanesine ayırdığımız bu programın da böylece sonuna geldik. Yeni bir Müzik İçinde Öyküler programında buluşuncaya dek neşe ve barış dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratacak olan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakıyoruz ve benzersiz bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz. Rehberimiz ünlü Fransız cellist Gauthier Capuçon, istikamet Paris.

Ünlü cellist Gotye Capuçon, popüler film müziğinden Fransız şansonlarına ve klasik eserlere kadar uzanan Destination Paris, Hedef Paris adını verdiği albümünden baş döndürücü vals temposuyla Edith Piaf'ın sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz La Foule adlı şarkıyı seslendirdi. Capuçon'a bu duygusal içerikli albümde Lionel Bringuer yönetimindeki Paris Oda Orkestrası eşlik ediyor. Albümdeki düzenlemeleri piyanist, aranjör, besteci Jérôme Ducrot imzasını taşıyor. Fransa'nın müzikal kimliğini oluşturan 22 parçadan oluşan çekici düzenlemelerle Paris'in opera binaları, sinemaları, konser salonları ve kabarelerden gelen müzikleri bir araya getiren Capuçon'u müzik otoriteleri müziğine özgürlük ve incelik armağan ederken yorumladığı her parçaya dramatik bir önem duygusu veren nadir sanatçılardan biri olarak tanımlıyor. Ünlü cellistin geçmiş yüzyıla ve ötesine nostaljik bir bakış sunan Hedef Paris albümünden şimdi Bizet'in Carmen Suite'inden Habanera'yı, ardından Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından o çok sevilen Barkarolü'nü dinliyoruz.

Gotiye Capisson'un violonselinin cilveli sesinden, Bizet'in Carmen Suite'inden Habanera ve Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından Barcarolle'ü dinledik. Hedef Paris adını verdiği albümünde romantik şehir Paris'in geçmişinin büyüsünü günümüze taşıyan ünlü cellist bizi etkisi altına alan albümü hakkında şunları söylüyor. Bu albümde türlerin karışımı yani çeşitlilik var. Klasikler, müzikaller ve film müzikleri omuz omuza yürüyor. Gerçek arzum da buydu. Önce duygu veren müzikle duygu vermeyen müzik arasında bir hiyerarşi kurmak istedim. Sonra da ortaya çıkan farklı diller içinde duyguların paylaşımını yaptım. Ve en önemlisi kelimelerin yerini cellonun alması. Eğer kelimelerin yerini cello alıyorsa bunu söylememin bir nedeni var. Cello insan sesine en yakın çalgı. Cellonun içinden bir erkeğin ya da bir kadının sesi yankılanabilir. Albümü kaydederken de bunu yaşadım. Ben cellonun şarkıcıların sesiyle olan bağını keşfetmeye çalışırken kulaklarımda şarkıların ardındaki o büyük sanatçıların sesleri çınlayıp durdu.

Jenerasyonunun önde gelen cellistlerinden biri olarak kendini kanıtlayan Gotye Capison ve müzik ortağı harika piyanist Jérôme Ducrot'un işbirliğinden doğan Hedef Paris albümünden Charles Aznavour'la özdeşleşmiş La Bohème adlı derin anlamlı şarkıyı dinledik. Paris için söylenecek çok şey var. Onlarca filme ev sahipliği yapmış, sanatın kalbi yıllarca Paris'te atmış. Şairlerin şiirlerine konu, modaya başkent olmuş Paris. Binlerce aşka da tanıklık etmiş. Onun gösterişli ışıl ışıl sokakları zaman içinde herkes tarafından ışıklar şehri olarak anılmış. Kulağımız yine Fransa'nın başkentini anlatan şarkılarla Paris'i yeniden keşfetmemizi sağlayan Gotye Capison'da. Sözlerini bilmesek de müziğini duyar duymaz fısıldamaya başladığımız iki sevilen Fransız şansonunu seslendiriyor ünlü sanatçı şimdi.

Kraliçe Liskoti Kapisson, memleketi Fransa'ya bir aşk mektubu olarak nitelendirilen Destination Paris albümünden müziğinin beynimizde anılar yarattığı iki sevilen şarkıyı Paris'in alımlı caddesi Şanzelize ile özdeşleşmiş Şanzelize ve Bir Erkek ve Bir Kadın filminin o muhteşem melodisini peş peşe seslendirdi. Ünlü çelist Kapison'dan sonra göz kamaştırıcı şehir Paris Konservatuarı'nda yetişmiş, müthiş bir tekneye sahip klarnetçi, bas klarnetin nadir bulunan virtüözlerinden saksafoncu, her zaman yeni müzikal maceralar arayan Fransız besteci ve bütün bunlara ek olarak bir de bandoneon çalan Michel Portal var sırada.

Müzik otoritelerinin çaldığı her şeyi daha insani ve neşeli hale getiriyor diye söz ettiği Portal'ın klarnetinden Brahms'ın Opus 121 1 numaralı Fa minör sonatının ikinci bölümünü dinledik. Sanatçıya Fransız piyanist Georges Poulidermache eşlik etti. Paris Konservatuarı'nda klarnet ve orkestra şefliği eğitimi gören Portal, Brahms'ta Schumann'la olduğu kadar çağdaş bestecilerle, cazla, film müzikleriyle de barışık, çok yönlü bir sanatçı. Müzik dünyası ondan cazın babası diye söz ediyor. Müzikte her zaman yeni maceralar arayan ünlü klarnetçinin yolu, kolayca bir caz grubuna dönüşebilen yaylı çalgılar dörtlüsü Eben Quartet'le birleşince ortaya Eternal Stories, Ebedi Hikayeler adlı müthiş bir kayıt çıkmış. Tüm dünyada övgüyle karşılanan albümü müzik otoriteleri önemli bir ders, muhteşem bir karşılaşma, gerçek bir sohbet. Eternal Stories, Portal'ın kaydettiği en iyi albümlerden biri olabilir sözleriyle övmüş.

1935 doğumlu usta sanatçı Portal, Fransız dörtlüsü Eben Quartet ile işbirliği yaptığı Ebedi Hikayeler adlı albümden Piazzolla'nın 5 Tango Hissi adlı süitinden Loving adlı tangoda bandoneon çaldı bizlere. Aynı zamanda bir film müziği bestecisi olan çok yönlü müzikçi Portal, Fransa'da yenilikçi caz akımını başlatmış. 1975'te film müzikleri bestelemeye ağırlık vermeye başlamış. En iyi film müziği dalında 3 kere Sezar ödülü kazanmış. Sayısız yeni müzikal ortaklıklara imza atan Portal'ı dinlemeyi sürdürüyoruz. Portal bu kez Blow Up adlı albümde ünlü akordiyoncu Richard Galliano ile işbirliği içinde iki usta müzisyenin albümü Blow Up adını Antonioni'nin başyapıtlarından biri olan Blow Up adlı filmden almış. Büyük bir titizlik içinde hazırlanan albümde farklı müzik türlerine yer veren usta müzikçiler yaptıkları seçimlerle sanırım bizi büyük bir eğlencenin içinde sürüklemek istemişler. Albümde çoğunlukla Akdeniz, Piazzolla ve tango ezgileri dinlerken gözümüzün önünden geçen milyonlarca görüntü eşliğinde sanki tüm dünyayı dolaşıyor gibi oluyoruz. İki usta sanatçı arasındaki etkileşim ise harika, müzikler ise olağanüstü.

Akordiyoncu Richard Galliano, partneri Michel Portal'la ikili olarak kaydettikleri Blow Up adlı albümünden Piazzolla'dan Oblivion ve ardından Portal'ın Küçük Tango adlı bestesini seslendirdi. Sıra dışı albüm projelerine imza atan Galliano'nun ünlü trompetçi Wynton Marsalis'le muhteşem işbirliği de halen devam ediyor. Billie Holiday ve Edith Piaf'a müzikal bir saygı duruşunda bulunmak için 2008 yılında bir caz festivalinde bir araya gelen ikili, iki efsanevi şarkıcının şarkılarını yeni, yaratıcı ve heyecan verici düzenlemelere dönüştürmekte kalmamış, canlı kaydedilen bu konser From Billie Holiday to Edith Piaf adını taşıyan harika bir albüme dönüşmüş.

Akordiyoncu Richard Galliano, trompetçi Wynton Marsalis Quintet'in yorumundan La Foule adlı şansonu dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya çalgıların içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliği müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesi Musica Callada, sessizliği müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borsan Klasik'te bir müzik masasını daha dinlemek üzere radyolarını açan siz değerli müzikseverleri ayrı ayrı selamlıyorum. Ve müzikle olan bağınız için her birinizi kutluyorum. Doğru yerdesiniz. Bugünkü programın temasını yağmur olarak belirledim. Zira çok kısa bir zaman önce yakın bir dostumla müzik dinlerken yağmur temasıyla yapılan eserlerin hiçbirinin boş olmadığını, yağmuru betimleyen ve bu doğa olayının insanda bıraktığı etkiyi anlatan hiçbir çalışmanın adressiz olmadığını konuştuk. Çünkü yağmur yalnızca gökyüzünden düşen su değildir. Çoğalmanın ve temizlenmenin bir tasviri olmakla birlikte bir koku, belki bir sessizlik, bir bekleyiş bile olabilir. Ve çoğu zaman hafızamızın da kapısını aralayan güçlü seslerden biri değil midir? Bence öyledir ve çok daha fazlasıdır. Evet, bugün yağmurun müzikteki izini süreceğiz. Bir damladan bir sağanak yağmura, Anadolu toprağının ışıkla buluşan sularını dinleyip bir su perisinin masalsı dünyasına gireceğiz. Ve yağmurun belleğimizde bıraktığı izleri, bir unutuluşu ve sonunda insanlık tarihinin üzerine yağan karanlık bir yağmuru dinleyeceğiz. İlk eserimiz yağmur dendiğinde akıllara gelen en tanınmış solo piyano eserlerinden biri olacak. Fakat önemli bir detay var. Polonyalı bestecimiz Frédéric Chopin bu eserin başlığını bilinçli olarak yağmurla özdeşleştirmemiş. Yazdığı 24 prelütten 15 numaralı re bemol majör tonundaki bu prelüdün raindrop yani yağmur damlası başlığı yıllar içinde dinleyicilerin hayal gücüyle doğmuş. Müziğin güzel bir yanı da bu olabilir. Bazen besteci yalnızca eseri yazar, anlamını da zamanla oluşturur. Evet, pek çok yorum arasından tabii ki 20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden Rus asıllı Amerikalı piyanist Vladimir Horowitz'in yorumunu seçtim. 1971'de New York'ta yaptığı bir kayıttan dinleyelim.

Chopin'in yağmuru düzenliydi sevgili dinleyicilerimiz. Tek bir damlanın sabırla ve istikrarlı bir biçimde düşüşünü dinledik. 24 prelütten 15 numaralı olanıydı. Fransız empresyonist besteci Claude Debussy'de ise yağmur hareket kazanıyor. Rüzgarla yön değiştiren, yoğunlaşan, hafifleyen ve yeniden hızlanan bir yağmur dinleyeceğiz şimdi. Empresyonist resimde ışığın yaptığı şeyi Claude Debussy müzikte yapıyor. Solo piyano için yazdığı 3 estamptan 3.sünü dinleyeceğiz. Jardin sous la pluie, yani yağmur altındaki bahçeler. Bugün 85 yaşında olan, hala konserlerine devam eden, bizim kraliçemiz de diyebileceğimiz Arjantinli büyük piyanist Marta Argerich çalacak. 1970 yılında Tokyo'da verdiği bir recitalden canlı bir kayıt bu. Dinleyelim.

0: ルビッシー作曲の版画から雨の庭でした。今日の FM リサイタルは、今度初めて我が国を訪れたアルゼンチン生まれの女流ピアニスト、マルタ・アルゲリヒさんの独奏で、ベートーベン作曲ピアノソナタ8長調作品53ワルトシュタイン、ショパン作曲ピアノソナタロ短調作品58、ルビッシー作曲雨の庭、この3曲を2月4日東京厚生年金会館で行われました演奏会での録音で聴いていただきました。
1: Sevgili dinleyicilerimiz, müzik masasında Yağmur'un sesini dinlemeye devam ediyoruz. Ben Serla Balkarlı. Biraz değişiklik zamanı geldi şimdi. Yağmur sesinin fiziksel özellikleri değişmeyebilir ama anlamı yaşadığımız coğrafyaya göre değişir. Fransa'da bir bahçeye düşen yağmurla Anadolu'da toprağa düşen yağmur aynı etkiyi bırakmaz. Anadolu türkülerinde yağmur yalnızca doğanın değil, emeğin, bereketin, bekleyişin ve zaman zaman da ayrılığın sesidir. Şimdi Yağmur'un Anadolu'daki yankısını dinleyeceğiz. Özel bir sanatçımız, 2012'de Pertevniyal listesinde 2011 yılının en iyi Türk müziği sanatçısı ödülü, yine aynı yıl 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk müziği sanat ödülünün sahibi olan Melihat Gürses söyleyecek. Anonim bir Rumeli türküsü, Yağmur Yağar Taş Üstüne. Dinleyelim.

Türk sanat müziği sanatçımız Melihat Gürses huzur veren sesiyle Anadolu'ya düşen yağmuru anlattı bize. Biraz daha buralarda kalalım dedim sevgili dinleyicilerimiz. Dinlediğimiz türküde yağmur toprağa yağmıştı. Şimdi ise insanın içine, kalbine yağacak. Bülent Ortaçgil'in şarkılarında küçük ayrıntılar var. Sessizlikler, gündelik hayatın içinde pek de fark edilmeyen duygular var. Yağmur da bu şarkıda gökyüzünden çok insanın içinde yağıyor. Dinleyelim. Bülent Ortaçgil, Yağmur başlıklı şarkısını seslendirecek.

şey olur, her şey büyür, her şey geçer, hayat kalır. Her şey olur, her şey büyür.

Bülent Ortaçgil'den Yağmur'u dinledik. Şimdi o yağmurun suya dönüşmesine bir kulak vereceğiz. Yağmur damlaları yere düştüğünde ve biriktiğinde birbirleriyle bütünleştiklerinde suya dönüşüyorlar. Bu eserde su artık yalnızca doğanın bir parçası değil, başlı başına bir müzikal kahramana dönüşecek sevgili dinleyicilerimiz. Empresyonist dönemin diğer bir Fransız bestecisi Maurice Ravel'in Redo, su oyunları anlamına gelen bu eserinde sesler ışığın su üzerindeki titreşimlerini andırıyor. Bestecinin 1901 yılında yazdığı bu solo piyano eseri önemli eserleri arasında yer alır. Tınısal anlamda çeşitliliği olan, suyun ve akıcılığın tasvirini etkileyici bir biçimde ortaya koyan bir eserdir. Ülkemizin önde gelen piyanistlerinden, harika çocuk yasasından son kez yararlanabilen piyanistimiz Emre Yavuz çalacak, geçtiğimiz yıl çıkardığı Très Franc başlıklı albümünden dinliyoruz.

Evet, piyanist Emre Yavuz, Maurice Ravel'in Su Oyunları anlamına gelen Jeux d'eau başlıklı eserini seslendirdi. Şimdi suyun masalını dinleyeceğiz. Su yalnızca yaşam değil, mitolojide gizemin de simgesi. Aynı bestecinin Gaspard de la Nuit başlıklı eserinin ilk bölümü Ondine, eski Avrupa efsanelerindeki su perisini anlatır. Burada su artık fiziksel değil, masalsıdır. Gerçekle hayal arasında salınır durur. Maurice Ravel'in 1908 yılında bestelediği Gaspard de la Nuit, piyano edebiyatının hem teknik hem de anlatımsal açıdan en zorlu yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Eser, Fransız şair Aloysius Bertrand'ın aynı adlı düz yazı şiir kitabındaki üç fantastik öyküden esinlenmiştir. Ravel, müziği yalnızca şiirlerin atmosferini yansıtmak için değil, dinleyiciyi doğaüstü ve düşsel bir dünyanın içine çekmek amacıyla da kullanır. Üç bölümden oluşan yapıtın her biri farklı bir karakteri canlandırır. Ondine, biraz sonra dinleyeceğimiz bölümü, su perisinin büyüleyici ve akışkan dünyasını, Le Gibet, gün batımında dar ağacında sallanan bir bedenin ürkütücü sessizliğini, Scarbo ise geceleri ortaya çıkan yaramaz ve şeytani bir cücenin ani belirişlerini ve kayboluşlarını anlatır. Özellikle son bölüm, olağanüstü hız, çeviklik ve renk çeşitliliği gerektiren pasajlarıyla piyano repertuarının en büyük teknik meydan okumalarından biridir. Biz bugün konumuz gereği ilk bölümünü dinleyeceğiz. 20. yüzyılın en önemli ve büyük Fransız piyanistlerinden biri Samson François çalacak. Dinleyelim.

Borsan Klasik'te müzik masası devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ravel'in Gaspard de la Nuit başlıklı başyapıtının ilk bölümü Ondine'i Samson François'dan dinledik. Şimdi masaldan hafızaya bir geçiş yapalım dedim. Yine buralara doğru gelelim. Masallar biter ama hatıralar kalır. Yağmurun ilginç bir özelliği var sevgili dinleyicilerimiz. Yıllardır hatırlamadığımız bir sokağı, bir sesi, bir yüzü ansızın geri getirebilir. Yeni türkünün Yağmur'un Elleri tam da bu duygunun şarkısıdır. Yağmur burada doğa değil, bellektir, hatırlamaktır. 1977'den bu yana Anadolu'nun geleneksel seslerini çağdaş müzik anlayışıyla buluşturan, Türkiye'nin önemli müzik topluluklarından biri yeni türkü, Yağmur'un Ellerini seslendirecek bizim için. Dinleyelim.

Yağmur ve getirdikleri derken hatıralara, hafızaya geldik. Şimdi de hafızadan unutuluşa geçelim dedim. Hatırlamak kadar unutmak da insan olmanın bir parçası değil midir? Bazı anılar yıllar geçtikçe silinir, bazıları ise yalnızca bir melodi duyulduğunda yeniden belirir. Kokular gibi melodiler de bizi bir yolculuğa çıkarır. O yolculuklar her zaman eğlenceli ya da maceralı olmayabilir ama çıkarırlar. Astor Piazzolla'nın Oblivion başlıklı eseri tam da bu sınırda durur. Başlığı unutuluş anlamına gelir. Yani belleğin yavaş yavaş sessizliğe karışması. Ama müziğin o sessizliğin içinden hala konuşmaya devam etmesi tam da bu müzikle eşleşiyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen buracıkta Cemal Süreyya'nın unutuluşla ilgili üzerine ne söylense yerine oturmayacak bir sözünü size hatırlatmak istedim. Öyle güzel unutmuştun ki beni hatırlatmaya kıyamadım. Şairimizi çok iyi anlıyorum ama ben yine de hatırlatmayı seçiyorum. Evet, yeni tangonun ustası, Arjantinli bandoneoncu ve besteci Astor Piazzolla ve Latino grubundan Oblivion'u dinleyelim şimdi. Kim nerede nasıl dinliyor olursa olsun bir anısı olduğundan eminim. Öyle bir unutulanı hatırlatan bir müzik çünkü bu. Dinleyelim.

Müzik Masası'nın çok değerli dinleyicileri, Latino grubu ve Astor Piazzolla bize unutuluşun en güzel yolculuğunu anlattı. Ben de yağmurun anıları silme eğilimi gösteren özelliğini ele alarak bu süreci körüklemiş mi oldum acaba bilmiyorum. Ama gerçek amacım güzel olanı değil, güzel olmayanı unutturmaktı diyelim. Şimdi tarihe geçeceğiz, bireysel hatıradan insanlığın ortak hafızasına geçeceğiz. Çünkü bazı acılar yalnızca yaşayanların değil, tarihin de hafızasında kalmalıdır. Benjamin Britten'ın Still Falls the Rain adlı yapıtı, Edith Sitwell'in İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı aynı adlı şiir üzerine bestelenmiş bir eser. Bombalanan bir şehir, yıkılan hayatlar ve bütün bunların üzerine yağmaya devam eden yağmur. Burada yağmur artık yalnızca doğanın sesi değildir. İnsanlığın unutmaması gereken bir tanığa dönüşür. 20. yüzyılın önemli İngiliz bestecisi Benjamin Britten'ın Canticles dizisi, bestecinin farklı dönemlerde yazdığı 5 vokal oda müziği eserinden oluşuyor. Şiir, kutsal metin ve edebiyatı özgün bir anlatımla buluşturan bu yapıtlar, Britten'ın insan sesiyle kurduğu en derin ve en yalın müzikal ifadeler arasında yer alır. Dinleyeceğimiz 3. Canticle, Still Falls the Rain, yani yağmur hala yağıyor, tenor, korno ve piyano için 1954 yılında bestelediği bir eser. 1940 baskınlarını anlatır. Tenor Anthony Rolfe Johnson, piyanist Roger Vinyols ve kornocu Michael Thompson seslendirecek. Eserin sonuna geldiğimizde programın da sonuna gelmiş olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bugün size yağmurun farklı seslerini ve farklı etkilerini dinletmeye çalıştım. Şöyle bir tespitle kapatalım programımızı. Yağmur bazı izleri silebilir belki ama müzik buna izin vermez. Ben Serla Balkarlı. Bir sonraki müzik masasında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Eskiler alıyorum. Alıp yıldız yapıyorum. Musiki ruhun gıdasıdır. Musikiye bayılıyorum. Şiir yazıyorum. Şiir yazıp eskiler alıyorum. Eskiler verip musikiler alıyorum. Bir de rakı şişesinde balık olsam.
1: There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.

my life, I'll love you more. In my life,

İtaka'ya doğru yola çıktığın zaman dile ki uzun sürsün yolculuğun. Serüven dolu, bilgi dolu olsun. Ne Lestrigonlardan kork, ne Kikloplardan, ne de öfkeli Poseidon'dan. Bunlardan hiçbiri çıkmaz karşına. Düşlerin yüce ise, gövdeni ve ruhunu ince bir heyecan sarmışsa eğer, ne Lestrigonlara rastlarsın, ne Kikloplara, ne azgın Poseidon'a. Onları sen kendi ruhunda taşımadıkça, kendi ruhun onları dikmedikçe karşına.

Dile ki uzun sürsün yolun. Nice yaz sabahları olsun. Eşsiz bir sevinç ve mutluluk içinde önceden hiç görmediğin limanlara girdiğin. Durup Fenike'nin çarşılarında eşi benzeri olmayan mallara. Sedefle mercan, abanozla kehribar ve her türlü baş döndürücü kokular. Bu baş döndürücü kokulardan al alabildiğin kadar. Nice Mısır şehirlerine uğra. Ne öğrenebilirsen öğrenmeye bak bilgelerinden. Hiç aklından çıkarma İthaka'yı. Oraya varmak senin başlıca yazgın. Ama yolculuğu tez bitirmeye de kalkma sakın. Varsın yıllarca sürsün daha iyi. Sonunda kocamış biri olarak demir at Adana'ya.

Yol boyunca kazandığın bunca şeylerle zengin, İtaka'nın sana zenginlik vermesini ummadan. Sana bu güzel yolculuğu verdi İtaka. O olmasa yola hiç çıkmayacaktın. Ama sana verecek bir şey yok bundan başka. Onu yoksul buluyorsan, aldanmış sanma kendini. Geçtiğin bunca deneyden sonra öyle bilgeleştin ki, artık elbet biliyorsundur ne anlama geldiğini İtakaların.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Solo piyano müziği ve şarkılarıyla tanınan besteci ve piyanist Federico Mompou, Katalan müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olmuştu. Piyanonun şairi olarak anılan Katalan besteci Mompou'nun eserleri, sadeliği, incelikli dokunuşu ve derin duygusal içeriğiyle klasik müzik dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Ülkesinin halk ezgilerinden evrensel vurguya sahip ulusal başyapıtlar yaratan Federico Mompou'nun bestelerini müzik otoriteleri şu sıfatlarla tanımlıyor: İncelikli, hassas, özel, doğaçlamacı, büyüleyici ve yoğun. Federico Mompou ile Katalonya ezgilerinin ustası diğer besteciler ve dünya yıldızı olmuş yorumcularıyla Katalonya'dan müzikal esintiler hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te kalplerinizi fethedecek.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm, 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichterliebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichterliebe, romantik dönemin ilkbahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichterlee ve Transcription, Abbey Road stüdyosunda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, 4 nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikarp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Solo piyano müziği ve şarkılarıyla tanınan besteci ve piyanist Federico Mompou, Katalan müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olmuştu. Piyanonun şairi olarak anılan Katalan besteci Mompou'nun eserleri, sadeliği, incelikli dokunuşu ve derin duygusal içeriğiyle klasik müzik dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Ülkesinin halk ezgilerinden evrensel vurguya sahip ulusal başyapıtlar yaratan Federico Mompou'nun bestelerini müzik otoriteleri şu sıfatlarla tanımlıyor: İncelikli, hassas, özel, doğaçlamacı, büyüleyici ve yoğun. Federico Mompou ile Katalonya ezgilerinin ustası diğer besteciler ve dünya yıldızı olmuş yorumcularıyla Katalonya'dan müzikal esintiler hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te kalplerinizi fethedecek.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Değerli dinleyicilerimiz merhaba, Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 57. bölümünde beraberiz. Ben Emre Ünlenen. Bugünkü programımızda bir süredir çalışmalarına yer vermek istediğim 3 değerli gitaristimizin güncel üretimlerini dinleyeceğiz. Programın ilk yarısında değerli Safa Yefrem ve Behzat Cem Güneyç'in oluşturduğu gitar ikilisinin ilk albümü Spark'a odaklanacağız. İkinci yarıda ise gitarist ve eğitimci Efkan Rendi'nin beste ve düzenlemelerinden oluşan özel bir seçkiyle devam edeceğiz. Bu iki bölümü birbirine bağlayan çok özel bir kaydımız da olacak. Safa Yefrem, Behzat Cem Güneyç ve Efkan Rendi'nin birlikte seslendirdiği Petrichor önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Bu eseri resmi yayından önce ilk kez siz gitarın ustaları dinleyicileriyle buluşturacağız. Öncelikle programımızın ilk konukları Safa Yefrem ve Behzat Cem Güneyç'e dönelim. Safa Yefrem, öncü çalışmalarıyla flamenco müziğini ülkemizde ulaşılır kılan gitar yorumculuğunun yanı sıra besteciliği, düzenlemeleri ve akademik çalışmalarıyla tanıdığımız çok yönlü bir müzisyen. Behzat Cem Güneyç ise solo ve oda müziği çalışmalarının yanında özellikle Türk bestecilerinin gitar müziğine yönelik kayıtlarıyla uzun süredir takip ettiğimiz değerli bir gitarist ve müzik yapımcısı. Her iki müzisyenimizi de ayrı ayrı gitarın ustalarında daha önce ağırlamıştık. İkilinin ortak çalışması Spark, farklı müzik dünyalarını iki gitarın tınısıyla buluşturuyor. Albümde Türk müziğinin tanınmış ezgileri, özgün beste ve düzenlemeler, flamenco renkleri ve cazın ritmik hareketliliği aynı müzikal dil içinde yan yana geliyor. Albümün adı Spark, yani kıvılcım sözcüğü de iki müzisyenin karşılaşmasından doğan yaratıcı enerjiyi bence oldukça güzel ifade etmiş. Şimdi sözü Safa Yefrem ve Behzat Cem Güneyç'e bırakalım. Bu birlikteliğin ve Spark albümünün hikayesini kendi seslerinden dinleyelim.
1: Merhaba, Borusan Klasik'te yayınlanan Gitarın Ustaları programında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Spark, Behzat Cem Güneyç ile birlikte kurduğumuz gitar ikilisinin ilk albümü. Biz 2025 yılının başında çalışmaya başladık. Ardından yoğun bir prova ve repertuar hazırlığı döneminden sonra iki gitar için ortak bir ses, dengeli bir yorum arayışı ve sahnede birlikte işleyen bir müzikal dil oluşturmaya çalıştık. Kısa sürede konserler vermeye başlayarak iki gitar repertuarımızı da dinleyicimizle buluşturduk. Temmuz ayında Bilkent Üniversitesi bünyesinde yapılan Türkiye Gitar Buluşmaları kapsamında verdiğimiz konser de bu sürecin önemli duraklarından biri oldu. Bu konserin ardından Bosphonic prodüksiyonun stüdyolarına girerek Spark albümünün kayıtlarını tamamlamış olduk. Yani 2025 yılının Temmuz ayında kaydedildi bu albüm. Kayıtlar Temmuz ayında yapılmış olmasına rağmen albümün teknik işlemleri, mix mastering ve diğer yayın hazırlıkları ile birlikte dinleyiciyle buluşması 2026 yılının Şubat ayını buldu. 14 Şubat tarihinde yayınlanmış oldu bütün dijital müzik platformlarında. Bu da bize bir albümün yalnızca kayıt anından ibaret olmadığını, sonrasındaki teknik ve müzikal kararlarında en az kayıt süreci kadar önemli olduğunu gösterdi.
2: Bu albümde özellikle belirtmek istediğim bir nokta var. Spark'ta yer alan tüm beste ve düzenlemeler kıymetli hocamız Safa Yefrem'e ait. Bu durum albümün kimliğini belirleyen en önemli unsurlardan biri. Repertuar yalnızca parçaların yan yana getirilmesinden oluşmuyor. İki gitarın imkanları düşünülerek tasarlanmış bütünlüklü bir albüm dili taşıyor. Spark'ta klasik gitar merkezde duruyor ancak albüm yalnızca klasik müzik sınırları içinde kalan bir çalışma değil. Özgün müzikal fikirler ve iki gitar için kurulmuş dengeli bir anlatım albümün genel karakterini oluşturuyor. Bizim için önemli olan farklı müzikal kaynaklara saygılı ama ölçülü bir yerden yaklaşmaktı. Müziğin fazla akademik ya da fazla gösterişli bir noktaya taşınmadan iki gitarın doğal tınısını ve anlatım gücünü öne çıkartmaya çalıştık. Bugün de ikili olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Stüdyo kayıtları, yeni üretimler, provalar ve sahne performansını geliştirme süreci bizim için hala aktif bir alan. Bosphonic prodüksiyon çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarla da nitelikli kayıtlar ve özgün projeler üretmeye devam ediyoruz.
0: Safa Yefrem ve Behzat Cem Güneyç'in anlatımlarının ardından şimdi albümün ilk 3 eserine geçiyoruz. Önce İstanbul türkülerinin en tanınmış örneklerinden Katibim'i dinleyeceğiz. Ardından klasik Türk müziğinin hareketli çalgısal formlarından biri olan Nihavend Long'a gelecek ve ilk bölümümüzü Anadolu'nun sözlü müzik belleğinden gelen Altın Yüzük Var Benim adlı eserle tamamlayacağız.

Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 57. bölümünde Safa Yeprem ve Behzat Cem Güneyinç'in Spark albümünü dinliyoruz. İlk 3 eserde Türk müziğine ait melodilerin iki gitarın renk ve ritim olanaklarıyla nasıl yeniden dönüşebileceğini birlikte tanıklık ettik. Şimdi albümün daha hareketli ve türler arasında dolaşan diğer eserlerine geçiyoruz. Önce deniz ve kıyı kültürünün izlerini taşıyan değerli Mutlu Torun hocamızın Ali Reis'in Takası adlı eseri, ardından Safa Yeprem'in gençlik dönemine ait Alice eserinin iki gitara düzenlemesi ve caz repertuarının klasiklerinden Tiger Rag'ı dinleyeceğiz. Safa Yeprem ve Behzat Cem Güneyt seslendiriyor.

Programımızın ilk yarısında Safa Yeprem ve Behzat Cem Güney için Spark albümünü dinledik. Şimdi ikiliye Efkan Rendi de katılacak ve 3 gitar için hazırlanan çok özel bir çalışmaya geçeceğiz. Yağmurun ardından toprağın çevreye yaydığı kendine özgü kokuyu tanımlayan petrikor sözcüğü doğanın yenilenme anını çağrıştırıyor. Birazdan dinleyeceğimiz aynı adlı çalışmada da 3 farklı müzikal kimliğin ortak bir tınıda buluşmasını dinleyeceğiz. Petrikor ile besteci Güray Özcan'ı geleneksel saz semaisi formunu ve nihayet makamını çağrıştıran melodik yapıyı barok kontrpuan anlayışı ve çağdaş armonik dille bir araya getirerek gitar üçlüsü repertuarına özgün ve alışılmadık bir eser kazandırmış. Petrikor'u resmi yayından önce ilk kez gitarın ustalarına dinliyoruz. Safa Yeprem, Behzat Cem Güneç ve Efkan Rende seslendiriyor.

0: Gitarı ustalarında programımızın ikinci yarısına Efkan Rende ile devam ediyoruz. Efkan Rende, klasik gitarın anlatım olanaklarını Anadolu'nun müzik belleği ile buluşturan gitarist, besteci, düzenlemeci ve eğitimcilerimizden biri. Solo çalışmalarının yanı sıra farklı oda müziği projelerine yer alması ve özellikle gitar ile geleneksel çalgılar arasında kurduğu ilişkilerle geliştirdiği kendine özgü repertuar ile parlıyor adeta. Efkan Rende günümüzde gitar şen ikilisi olarak Ayşegül Aykaç ile çalışmalarını sürdürüyor. Güzel Sanatlar liseleri için hazırladığı gitar ders kitapları ve öğretim programları ile öne çıkan eğitimci kimliğini ise Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak devam ettiriyor. Onun düzenlemelerinde melodi gitara yalnızca aktarılmıyor, gitarın çok sessiz yapısı, armonik renkleri ve kendine özgü nefesi içinde yeniden şekilleniyor. Şimdi sözü Efkan Rende'ye bırakalım, müzikal yolculuğunu ve bu program için hazırladığı eserleri kendi sesinden dinleyelim.
1: Merhaba gitarın ustaları dinleyicileri, ben Efkan Rende. Az önce Safa Yeprem ve Behzat Cem Günenç ile birlikte kaydettiğimiz Petrikor'u dinlediniz. Sevgili besteci dostumuz Güray Özcanan'ın bizim seslendirmemiz için bestelediği bu eser bugün ilk kez radyo dinleyicisiyle buluştu. Şimdi de sizlere bugüne kadar içinde yer aldığım farklı projelerden ve kendi çalışmalarımdan oluşan bir seçki sunacağım. Ben klasik gitar eğitimi almış bir müzisyenim. Dolayısıyla müziğe bakış açımda, çalış biçimimde ve yaptığım düzenlemelerde klasik gitarın bana kazandırdığı birikimin önemli bir yeri var. Ama gitarı hiçbir zaman yalnızca klasik gitar repertuarıyla sınırlı düşünmedim. Çünkü benim için asıl mesele çaldığım müziğin hangi türe ait olduğundan çok o müziği klasik gitarla nasıl anlatabileceğim. Bu bazen Tico Tico gibi dünyanın birçok yerinde tanınan Brezilyalı bir eser olabiliyor. Bazen Karadeniz'den, Anadolu'dan ya da Azerbaycan'dan bir halk ezgisi. Bazen de Sezen Aksu'nun hepimizin hafızasında yer etmiş bir şarkısı. Bütün bu müziklere aynı biçimde yaklaşmıyorum elbette. Her eserin kendi dili, tavrı ve anlatmak istediği başka bir şey var. Ben de klasik gitarın teknik ve müzikal imkanlarını kullanarak o eserin dünyasına girmeye çalışıyorum. Bazen gitar tek başına bütün anlatımı üstleniyor. Bazen bağlamayla yan yana geliyor. Bazen de bir vokale eşlik ediyor. Aslında yıllar içinde yaptığım farklı çalışmaların ortak noktası da burada ortaya çıkıyor. Gitarın sesini karşılaştığım her müziğin ihtiyacına göre yeniden düşünmek. Hazırladığım seçkide bunun farklı örneklerini duyacaksınız. Solo gitar çalışmalarımın yanında Bağlama Gitar Diyor'dan ve Ayşegül Aykaç'la yaptığımız vokal gitar kayıtlarından eserler yer alacak. Seçkide benim için özel bir yeri olan yeni bir çalışmam da var. Ağustos ayının sonunda yayınlanacak solo gitar bestem Gece'yi ilk kez bu programda dinleyeceksiniz. Gece daha içe dönük ve sakin bir anlatımı olan bir eser. Onu yazarken gitarla çok şey söylemekten ziyade az sesle nasıl bir duygu kurabileceğimi düşündüm. Bu vesileyle beni Gitarın Ustaları programına davet eden ve müziğimi sizlerle paylaşmama imkan sağlayan programın yapımcısı Profesör Doktor Emre Ünlenen'e içtenlikle teşekkür ediyorum. Birazdan dinleyeceğiniz eserler tür, dönem ve coğrafya bakımından birbirinden oldukça farklı. Ama benim müzikal yolculuğum tam da bu farklılıkların içinde şekillendi. Umarım siz de dinlerken bu yolculuğa eşlik etmekten keyif alırsınız.
0: Efkan Rende'nin anlatımının ardından önce kendisine ait yeni bir eserle başlayacağız. Gece. Gece'nin dünyadaki ilk seslendirilişini yine gitarın ustalarında gerçekleştiriyoruz. Ardından Ayşegül Aykaç, Efkan Rende ikilisinin yorumuyla Kimseye Etmem Şikayeti dinliyoruz.

Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programında Efkan Rencen'in müziklerini dinlemeye devam ediyoruz. Biraz önce kendi bestesi Gece ile başlayan seçkimiz, sevgili Ayşegül Aykaş'la yorumladıkları Kimseye Etmem Şikayet düzenlemesiyle Türk müziğinin içe dönük ve lirik dünyasına uzanmıştı. Şimdi 3 farklı ezgiyi art arda dinleyeceğiz. Bu eserlerin her biri farklı bir müzik çevresinden gelse de Efkan Rendi'nin düzenlemelerinde gitarın yalın ve samimi anlatımı içinde birleşiyorlar. Önce Ayşegül Aykaç ile seslendirdikleri Sezen Aksu'ya ait Aldatıldık. Ardından Anadolu'nun halk müziği belleğinden Sabahın Seyrinde ve son olarak yine Ayşegül Aykaç ile birlikte seslendirdikleri Azerbaycan müziğinin sevilen eserlerinden Nazende Sevgilimi dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 57. bölümünün sonuna geldik. Bu özel kayıtları Gitarın Ustaları dinleyicileriyle paylaşan Safa Yeprem'e, Behzat Cem Günenç'e ve Efkan Rendi'ye içtenlikle teşekkür ediyorum. Ben Emre Ünlenen. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka hikayeleri ve yeni sesleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. Programımızı Efkan Rende'nin düzenlemesi ve 2012 yılında Ali Kazım Akdağ ile kurdukları bağlama ve gitar ikilisinin seslendirdiği Brezilya müziğinin en tanınmış ve en enerjik eserlerinden biri olan Tico Tico ile kapatıyoruz. Sağlıkla ve müzikle kalın.

0: Kantı Abile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir yorumcuya odaklanacağımız bir program hazırladım sizler için. Bir violonsel sanatçısı olsam da kendisinin çok büyük bir hayranı olduğum, onun eşsiz yeteneği ve kusursuz müzikalitesinden ilham aldığım dünyaca ünlü bir sanatçının eserlerini dinleteceğim sizlere. Günümüzün tartışmasız en harika trompet sanatçılarından biri olan Sergei Nakaryakov. Kariyeri çok büyük başarılarla dolup taşan sanatçı, trompet repertuarında yetinmemiş, keman ve violonsel gibi yaylı enstrümanların repertuarlarından da eserleri trompete uyarlayarak kaydetmiştir. Gerçek anlamıyla bir virtüöz olan bu büyük sanatçı, bana sorarsanız uyarladığı bu eserleri çoğunu o enstrümanı çalan birçok sanatçıdan daha iyi çalıyor. Lafı uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak repertuarın en ünlü eserlerinden Arutyunyan'ın trompet konçertosunu Sergei Nakaryakov, Maestro Andrei Boreyko ve Yena Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Açılışı standart trompet repertuarından bir eserle yaptıktan sonra sıra sanatçının olağanüstü teknik kabiliyetiyle dinleyicilerde şaşkınlık ve hayranlık yaratan kayıtlarına geldi. Sanatçının çok genç yaşlardayken kaydettiği No Limit adlı albümünden dinleyeceğimiz ilk eser, Camille Saint-Saëns'ın en meşhur keman eserlerinden biri olan Introduction and Rondo Capriccioso. Eseri Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sırada bir violonsel eseri var. Sanatçının aynı albümde kaydettiği, repertuarımızın en önemli ve sevilen eserlerinden biri olan Çaykovski'nin bir rokoko teması üzerine Varyasyonlar adlı eserini yine Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bu müthiş kayıtların ardından az evvel dinlediğimiz sanatçının No Limit albümünden sadece birkaç yıl önce daha 17-18 yaşlarındayken kaydettiği Virtuoso Music for Trumpet adlı albümünden keman repertuarının en ünlü eserlerinden birini dinleyeceğiz. Waxman'ın Kanman Fantasy adlı eserini Sergey Nekarayakov ve piyanist partneri ayrıca bu eseri trompet ve piyano için düzenlemiş olan Alexander Markovich'ten dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Yine bir keman eseriyle veda edeceğim sizlere. Roman besteci Grigoraş Diniku'nun Hora Staccato isimli eserini sadece 15 yaşındayken kaydeden Sergei Nakaryakov ve piyanist partneri Aleksandr Markovic'ten dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.çelisten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

Solo piyano müziği ve şarkılarıyla tanınan besteci ve piyanist Federico Mompou, Katalan müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olmuştu. Piyanonun şairi olarak anılan Katalan besteci Mompou'nun eserleri, sadeliği, incelikli dokunuşu ve derin duygusal içeriğiyle klasik müzik dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Ülkesinin halk ezgilerinden evrensel vurguya sahip ulusal başyapıtlar yaratan Federico Mompou'nun bestelerini müzik otoriteleri şu sıfatlarla tanımlıyor: İncelikli, hassas, özel, doğaçlamacı, büyüleyici ve yoğun. Federico Mompou ile Katalonya ezgilerinin ustası diğer besteciler ve dünya yıldızı olmuş yorumcularıyla Katalonya'dan müzikal esintiler hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te kalplerinizi fethedecek.

Solo piyano müziği ve şarkılarıyla tanınan besteci ve piyanist Federico Mompou, Katalan müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olmuştu. Piyanonun şairi olarak anılan Katalan besteci Mompou'nun eserleri, sadeliği, incelikli dokunuşu ve derin duygusal içeriğiyle klasik müzik dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Ülkesinin halk ezgilerinden evrensel vurguya sahip ulusal başyapıtlar yaratan Federico Mompou'nun bestelerini müzik otoriteleri şu sıfatlarla tanımlıyor: İncelikli, hassas, özel, doğaçlamacı, büyüleyici ve yoğun. Federico Mompou ile Katalonya ezgilerinin ustası diğer besteciler ve dünya yıldızı olmuş yorumcularıyla Katalonya'dan müzikal esintiler hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te kalplerinizi fethedecek. Acı, büyüleyici ve yoğun. Federico Mompou ile Katalonya ezgilerinin ustası diğer besteciler ve dünya yıldızı olmuş yorumcularıyla Katalonya'dan müzikal esintiler hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te kalplerinizi fethedecek.